Abniyatı tibih mana kensa et 36 bin kohab zure net kohab de abniyatı mun abit mak zure et na special net be kun ta na check ket khar na ji bo hab gat ka ji ji wa no zure et na hak bangor suna janab manik mandey